girdi kavuşamış kay. Kalnamatay kamoya darşay. Yine bir usnakça belgin yakart. Tav başlapça geydi şu dişlat.